Adun tu alun nalam te nang ke nelam. Arjuk senang lun kimi mongol rong pipen ke lun labang salu.